girdi kavşamış kay. Dal ne amatay kamoya berjay. Yine bir usnakça ben dünya kart. Tav başlapça geydi şu dişler.